0: 33 checking the status.
1: Thanks.
0: 10-4, 644 checking status.
2: Thanks.
0: 10-4, 676 checking status.
3: 10-8.
0: 10-4, 733 checking status.
1: 10-8.
0: 10-4, 738 checking status.
4: 10-8.
0: 10-4.